Jesus. Kube sengathi izinto zihamba kahle. Kanti kulula empilweni yakho. Glory to Jesus. Kunezinkonzo nazo esigijima nawe endleleni asiyiboni kodwa bekezela sesiyafika ekhaya. Glory to Jesus. Sengathi sizothi uma singena ekhaya sithi mntakababa kanti sigijime nawe.